Yemez, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kavat, yemeğin kurusa sen kav